0: Çağrı'nın bir şey tamam. Yapabiliriz işte. Ama rakotlarla renkli bir değil. Onlar böyle cim daire için şeyler işlesin. Buradan kötü tutulamazlar bir yapma
1: oturuyor.
0: Hı. Yok değil mi? Bir
1: tanıdık böyle hesap. Hadi. Hadi. Sarı parkı olayım. Kutu. Ben ayrıca kuk kari, nazgan kuk kari ne? Ne kadar gibi?
0: Tabii.
1: Eli. Öyle. Moya bani ki, Mirdanya bani ki, Nasmina bani ki.
0: Hadi canım, tatım. Kaman dağına kadar. Kendini kaman dağına kadar. Kaman dağına kadar. Kaman dağına kadar.
1: Suya kadar.
0: Kaman dağına kadar. Kaman dağına kadar. Kaman dağına kadar. Kaman dağına kadar. Kaman dağına
1: kadar. O sabay tabi. Apoyan ko yung kung concept or kung kamaylo ka rin. Tapos kabalay mas kamaylo ka rin kay Kaisin Kaisin ka rin.
0: Ako mas kamaylo ka rin yung kaitin yung kapara mas kamaylo ka rin yung kasama mas na tapinan sa rin. Ako mas kagdasa sa rin. Mala mo naman.
1: Ani git dun sa hi kung concept kay Kaisin Kaisin ka rin sa may pagdai.
0: Apoyan sa tasak na ka o tabo na huli ka o dasay na lang. Kamatan sa pagkakasya sa birigan na sa naman na pagkikigan kahari karantong sa pagkakasya na dapat na kasari na katik na ating pagkakatik na ito at dahil niya pa rin kasi umusa yung master at pagkakasya na sa kanya pa rin ako sa kasa at sa kaibay niya pa rin ito na kita na kumulong kumulong
1: Ya bana ya teşim oldu. Kim o ki gana git o?
0: Ne de kredi ki bana? Bana kız, acele kadar da bunu da yok. Yok ki bana.
1: Katar ikari, katar ikari.
0: Tahtar ikari, tahtar ikari, tahtar ikari, tahtar ikari. Çoğal ki, benim yana ya bana ya çoğal ki, tahtar ikari.
1: Tahtar ikari, tahtar ikari.
0: Ya mazuma ne yaptı?
1: Ona bir ikamış mı bilin?
0: Tamam. Kamar yok ya da takıya yaptım. Kapsayı hazırladım.
1: Ömrün tanrıydı ya. Ne ya? Ömrün tanrıydı. Sorun olur böyle. Hadi. Hadi. Destek böyle yabancı için millet. Ağabeyi yoktan tutarlı mı? Sen kapıyı mı çabuk kapıyı? Tek. Kıbasatı bir toplu bu şeyle.
0: Kıbasatı bir toplu bu şeyle. Kıbasatı bir toplu bu şeyle. Kıbasatı bir toplu bu şeyle. Kıbasatı bir
1: Sapatana
0: da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapatana da sapat

sana giden ve yolunda ilerlemekte, ben çatak arasında da ikili değilim. Asasın da yarabbim, yakınlarımla ikili de bu. Görken bizim sana ciddiyelerden gelmemiz, sana ciddiyelerden

sendiriyken sosyal karar konusunda da yine dinleyeceğiz, konuşacağız. Ama onun transformasyon konusunda da yani gelişme sistemini tam gelişmede de insanın da bir yere kadar çıkarılma ve o hale kalmış mı veya ise kam kırmaya o sırada bu ne diyeceğim dedim hale kalmayacak kimse sosyal kimse sadece sadece bu daha da sapu olur veya ne daha niçin böyle yapmıştı. Sapu ki asal bu aynı niçin olur var. Ama ki niçin de tam insan sevdiğim bir bakar diye o zaman da değil bir de bir de sevgi bir de bölüm bir de sevgi bir de bölüm var. Bir de sevgi bir de bölüm var. Bir de sevgi bir de bölüm var. Bir de sevgi bir de bölüm var. Bir de sevgi Bu sistemlerle projeksiyon, bu sistemlerle bu kaygı,

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya